زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç, sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Faleh Zeydi'yi bölgesel yönetim heyetini kabul ederek bölgedeki petrol şirketlerinin faaliyetlerine yeniden başlamaları talimatını verdi. Zeydi, Haçlı Şabi ile idari bağların sonlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde toplanmasına yönelik adımların uygulanması için ortak bir komisyon kurulması talimatını verdi. Zeydi, Irak petrolünün depolanması konusunda Suriye ile anlaşma yapılması ve tankerlerle boru hatları üzerinden ihracatın artırılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, diğer gruplara da silahın yalnızca devletin elinde toplanmasını kabul eden gruplara katılma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerika'nın Irak maslahatgüzarı Joe Harris ile yeni hükümetin kurulması sürecinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi yollarını görüştü. Ticaret Bakanlığı, güvenlik güçleri mensuplarının ailelerine ait gıda karneleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Tasmim Koalisyonu Başkanı Amir El Faiz, Bakanlar Kurulu'nun belirlenmesi siyasi uzlaşıya bağlıdır dedi. Parlamento Maliye Komisyonu Başkanı Aziz El Meyyahi, günlük ücretli çalışanların ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenleme 2026 bütçesine dahil edildi dedi. Kuveyt, İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellediğini açıkladı. İran devrim muhafızları Amerikan askeri üslerine hedef aldıklarını duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler devam ediyor, Tahran'ın müzakere sürecinden çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelerin İran'ın uranyum zenginleştirme hedeflerinden vazgeçmesini umuyoruz dedi. CENTCOM, İran'a ait Kişm Adası'nda savunma amaçlı operasyonlar gerçekleştirdik dedi. Lübnan Sivil Savunması, Sur kentine bağlı El Huş bölgesine düzenlenen iki İsrail insansız hava aracı saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti açıklaması yapıldı. Rusya'nın Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsüne düzenlenen Ukrayna insansız hava aracı saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim. Türkmen FM.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي الزيدي يستقبل وفد حكومة الإقليم ويوجه باستئناف الشركات النفطية في الإقليم عملها اعتبارا من الخميس وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تأمين عمل الشركات النفطية. الزيدي يوجه بتلك الدولة. الزيدي يوجه بالتعاقد مع سوريا لخزن النفط العراقي ورفع التصدير بالشحنة والأنابيب. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يدعو بقية الفصائل إلى الالتحاق بالفصائل التي وافقت على حصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس سبل تطوير العلاقات الثنائية في ظل تشكيل الحكومة الجديدة. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يعلن استكمال إجراءات صرف رواتب المقيمين الدوريين للأشهر الثلاث السابقة. وزارة التجارة ترفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية. رئيس تحالف تصميم عامر الفايز يؤكد أن حسم الكابينة الوزارية مرهون بالتوافق السياسي. رئيس اللجنة المالية النيابية عزيز المياحي يؤكد على إدراج تثبيت الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة 2026. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن ضبط محاولة إخراج 150 ألف دولار عبر مطار النجف الدولي. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية رداً على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يكشف أن الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت بسبب الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران ما تزال مستمرة نافيا ما وصفها بالأنباء المزيفة التي تحدثت عن انسحاب طهران من مسار التفاوض. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ufak ufak atsana, yavaş yavaş kalksana.
1: Demirin düşer de belinden,
0: dikkatlen ben.

ufak ufak atsana, yavaş yavaş kalksana. Kemerin düşer de belinden, hiddetler be.

gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf ile olur zalim, bir hoş oldum sarhoş olurum gamzelim, naz eyleme.

kum gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eylem olur zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Türk FM Uydu Radyosu'ndan herkese günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz sevgili dostlarımız. Bugün 4 Haziran, Perşembe sabahındayız. Herkese hayır sabahlar, mutlu sabahlar ve bu güzel sabah bizlere güzelliğiyle, mutluluğuyla, neşesiyle, sağlığıyla, bereketiyle gelsin inşallah diyoruz ve şansınız da bol olsun.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Bu güzel sabahta bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize sabahınız hayırlı olsun diyoruz ve günaydın programımıza hoş geldiniz.

Evet sevgili dostlarımız, bu güzel sabahta programımıza katılıp destekte bulunmak istiyorsanız telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere WhatsApp yolundan da ulaşabilir, isteklerinizi, mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Bize dinleyen sevgili ev hanımlarımıza hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Ve günaydınlar sürüş halindeyken bize dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza hayırlı sürüşler, kazasız belasız bir gün diliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız, dilerseniz bu güzel sabahta güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim ve bu güzel şarkımız size için gelsin diyoruz. Sabahınız hayırlı olsun diyoruz sevgili arkadaşlar.

Evet sevgili müzik sevenlerimiz, ilk açılış şarkımızı dinledik ve elimizde oluşacak ve oluşan mesajlarımızı da paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlarımız. Başlamadan önce bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz.

Ve hemen ilk mesajımıza başlayalım sevgili dostlarımız. Okuyalım bakalım neler yazılmış. Günaydınlar. Ben Hasan. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum Serdar Ortaç'ın sesinden. Ve bu şarkıyı bütün dinleyenler ve özellikle de sevgilime armağan ediyorum diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Hasan arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve sevgilisi için Serdar Ortaç'tan güzel bir şarkı istiyor Del Hasan. Tabii ki de diyoruz arkadaşımız isteğin üzerine güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bu şarkıyı da sana da armağan ediyoruz ve bütün dinleyenlere teşekkür ediyoruz mesajın için ve güzel şarkımızı da dinliyoruz.

Kış Kış dedik ve bu güzel şarkımızda Serdar Ortaç'ın sesinden dinledik değerli dinleyenlerimiz. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Destekleriniz üzerine güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz ve programımızın içeriğini de paylaşacağız sizlerle. Değerli arkadaşlar ve bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz bizleri yeni dinleyen bütün dinleyici arkadaşlarımıza.

Ve elimize ulaşan hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş. Sevda arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar, yayınlar diyorum size Cumhur Hanım. Eğer mümkünse güzel bir mani istiyorum. Bahçelerin gülüsem. Bu maniyi çok seviyorum ve bu manide eşimi armağan ediyorum ve biricik kızıma ve eşimin ailesine ve kendi aileme ve bütün dinleyenler için gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Sevda arkadaşımıza göndermiş olduğun mesaj için. Sağ ol diyoruz sana. Ben de bu şarkıyı çok sevdim. Bu klip çıkalı gerçekten de çok dinleniliyor. Hatta sürekli istekte bulunan arkadaşlarımız da var. O yüzden de dilerseniz bu güzel manimizi birlikte dinleyelim. Size için gelsin diyoruz. Bahçaların gülü sen diyelim.

Emre'ydi sen dedik sevgili dostlarımız, bu güzel muhteşem manimizde dinledik değerli dostlarımız. Ve bu güzel manimizin ardından sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Memel arkadaşımızdan gelmiş. Günaydınlar Cumhur Tavla yayınlar. Sana da günaydınlar diyoruz. Hasan Nesim'in sesinden Methaf Minallah adlı şarkı istiyorum. Eğer mümkünse tabii ki de sevgili arkadaşımız mümkün. Senin üzerine dinleyeceğiz. Ve bu şarkı bana armağan etmiş ve bütün dost akrabalarına ve sınıf arkadaşlarına ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ve dilerseniz şimdi de güzel bir Arapça şarkı dinleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Methaf Minallah.

Evet sevgili dinleyenler, güzel şarkımızı dinledik. Mehmet Hafminan'la dedik. Ve bu güzel şarkımızdan elimize oluşan mesajlarımızı da okuyup isteklerini paylaşacağız.

Ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Bakalım diğer mesajımız kimden gelmiş? Sibel arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar ve sonsuz sevgi saygılarımı iletiyorum. Eğer mümkünse Ramican'ın sesinden güzel bir mani istiyorum ve bu maniyi size ve bütün dinleyenler, özellikle de dost akrabalarıma, anneme, babama armağan ediyorum. Ve erkek kardeşime, kız kardeşime armağan olsun, sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza ve isteği üzerine. Tabii ki de güzel manimizde birlikte dinliyoruz. Rami Can'ın sesinden olacak.

Yara onsuz derde bulaştım dedi sevgili dostlarımız Ramican sizler için. Ve bu güzel şarkımızın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Bir kez daha telefon numaramızı hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizleri hem telefon yoluyla hem de mesaj yoluyla ulaşabiliyorsunuz.

Ve hemen diğer mesajımıza bakalım. Kimden gelmiş? Elif arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. Sonsuz saygılarımı iletiyorum Cumut abla. Eğer mümkünse güzel bir şarkı istiyorum Merve Özbebek'e. Burak Bulut'un Sesinden Bakma Bu Yana adlı şarkı istiyorum ve bu şarkı sana gelsin ve kadronuza ve bütün dinleyenli ve sınıf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum diye yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz Elif'cim göndermiş olduğun mesaj için ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Evet arkadaşlar ve günün sözünü paylaşıyoruz. Diyor ki, hayat bazen temizlik yapar, sen kayıp sanırsın. Hayatından çıkanlara sakın üzülme, çürük olan meyve ağaçtan düşer çünkü.

Evet arkadaşlar, ne dik hayatından çıkanlara sakın üzülme, çürük olan meyve ağaçtan düşer diyoruz. Ve günün sözünde paylaşmış olduk ve şimdi dilerseniz güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve bir diğer mesajımızı da paylaşıyoruz. Şahin arkadaşımızdan gelmiş. Hayırlı sabahlar, eğer mümkünse Ferit Erfur'un sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı sizlere ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diyorum ve özellikle sevdiğim aileme gelsin. Teşekkürler diye yazmış. Ve Ferit Erfur'dan güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlarımız. Ve bütün Ferit Erfur sevenlerine de armağan olarak gelsin diyoruz.

Sensiz virane bizim sokaklar dedi Ferit Tayfur size içinlerle arkadaşlar ve bu güzel şarkımızı da dinledik ve hemen bir diğer mesajımızın isteğini yerine getirelim.

Ve diğer mesajımıza geçiyoruz. Bakalım kimden gelmiş? Velit arkadaşımızdan gelmiş. Herkese günaydınlar. İyi yayınlar diyorum. Cumhur Hanım, eğer mümkünse Ahmet Vacizi'nin sesinden eşitim muharipsan. Ve bu maniyi çok sevdiğime gelsin ve aileme ve arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkürler diye yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz Velit arkadaşımız, göndermiş olduğun mesaj için ve tabii ki de isteğin üzerine güzel manimizde birlikte dinliyoruz. Ahmet Vacizi'nin sesinden olacak. Eşitim muharipsan adlı güzel manimiz sizlerle değerli arkadaşlar.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşıyoruz. Bakalım kimden gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabah hoşçakalın. Zeyn inşallahlı. Bugün sabah rubay azil habayi beydiye. Kadir Türkmen efem eydi ahli eydi ahbabi eydiye. Ekhvan eydi azdika eşkürküm. Tahiyyatü ihtirami, avukatkum cemile, hukum Ersen Soran'dan gelipti tabii ki de. Teşekkür ederim Ersen Soran'ı göndermiş olduğu mesaj için ve tabii isteği üzerine güzel Arapça şarkımızı hep birlikte dinleriz ve bu güzel şarkı kendisine darmanlar gelsin deriz ve bütün Arap kardeşlerimize armağan olarak gelsin diyelim ve hayırlı sabahlar.

Evet arkadaşlar, bu güzel sabahtan sizler için günün hurriyetini paylaşıyoruz. Yarım güne, bahırı yarım güne, ben ona ömür verdim,

Ve diğer mesajımızı hemen paylaşalım. Bakalım kimden gelmiş sevgili arkadaşlarımız. İbrahim'den gelmiş. İyi yayınlar Cumhur Hanım. Eğer mümkünse Ethem Yusuf'un sesinden güzel bir şarkı istiyorum. Ve bu şarkıyı eşime armağan ediyorum. Kızıma ve bütün dinleyenlere ve arkadaşlarıma armağan olarak gelsin. Sağ olun diye yazmış. Teşekkür ediyoruz İbrahim arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için. Ve tabii ki de Ethem Yusuf'un sesinden güzel Arapça şarkımızı dinliyoruz.

Ve aracı şarkımızda Heytem Yusuf'un sesinden dinlemiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve sizlerle olan birlikteliğim sunumuzuyla devam ediyor günaydın programımız. Ve güzel şarkılarımızı da dinlemeye de devam edeceğiz.

Ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Nurgül'den gelmiş. Merhabalar Cumut abla, eğer mümkünse Elif'in sesinden Eşim Benzerim Yok adlı şarkı istiyorum ve bu şarkıyı sınıf arkadaşlarıma, öğretmenlerime armağan ediyorum. Ve aileme ve ikiz kız kardeşime, ablama, eşine ve çocuklarına, abime, eşine ve çocuklarına armağan ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar diye yazmış. Biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşımız. Göndermiş olduğun mesaj için ve tabii ki de güzel şarkımızı dinliyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bu güzel sabahta da yine atasözlerimizden birkaçını size için paylaşıyoruz. Darlıkta dirilik olmaz. Davetsiz gelen döşeksiz oturur.

denizdeki balığın pazarlığı olmaz. Denize düşen yılana sarılır. Derin su yavaş akar. Dert çekene göredir. Dert bir olsaydı ağlamak kolaydı. Derviş tekkede, hacı Mekke'de bulunur.

Değirmene gelen nöbet bekler. Değme sarhoşa yıkılana kadar.

Dilenci küsmüş, kısmetini kesmiş. Doluya koydum, almadı, boşa koydum, dolmadı. Dost acı söyler.

Sevgili dostlarımız, atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki atasözlerimizin yine birkaçını sizler için paylaştık ve şimdi dilerseniz güzel mahallemizde hep birlikte dinleyelim ve bir kez daha hayırlı mutlu sabahlar diliyoruz size sevgili dostlarımız ve dilerseniz güzel mahallemizi hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız ve hemen diğer mesajımızı paylaşalım. Nur arkadaşımızdan gelmiş. İyi yayınlar Cumhur Hanım, eğer mümkünse Çınar'ın Melikzade'nin sesinden güzel bir şarkı istiyorum ve bu şarkıyı size ve bütün dinleyenlere armağan olarak gelsin diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Nur arkadaşımıza göndermiş olduğu mesaj için ve dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Bir mesajımız gelmiş, hemen onu paylaşalım. Ben Karagöz, hayırlı sabahlar. Eğer mümkün Sefer Tayfun'un şarkısını istiyorum. Armağan ediyorum öncelikle radyoda çalışanlara, daha sonra Çınar Hoca'ya diye yazmış. Tamam. Teşekkür ediyoruz Karagöz arkadaşımız. Yalnız Sefer Tayfun sesinden programımız içerisinde güzel şarkı dinlemiştik. Teşekkür ediyoruz mesajı gönderdiğin için. Ve tabii ki de şimdi de sıra sevgili dostlarımız günün burçlarında.

Evet sevgili burçseverlerimiz, bu güzel sabahta da burçlarımızın yorumlarına göz atıyoruz. Bir bakalım Koç burcumuzun yorumu ne oluyor? Sevgili koçlar, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızda dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgürce davranışlarınız yüzünden bazı şeyler tehlikeye girebilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz.

Sevgili Boğa, duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz. Enerjiniz olumlu ilerliyor. Sevgili ikizler, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönlendireceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirecek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

Sevgili yengeç burçlar, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz fakat bazı tereddütleriniz var. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Ve bakalım Aslan burcumuz ne diyor? İçsel enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişiye yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişmelere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.

Ve şimdi de sıra Başak Burcumuzda. Diyor ki, para kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Ayın bulunduğu konum ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşlarını veriyorsunuz.

Evet arkadaşlar ve şimdi sıra 6 burç arası güzel şarkımızda ve güzel şarkımızda hep birlikte dinliyoruz ve bir kez daha ne diyoruz? Hayırlı günler.

Evet sevgili dostlarımız, geri kalan 6 burcumuzun yorumlarına da göz atmaya devam ediyoruz. Sevgili teraziler, sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel. Fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek, dikkat edin. Akrep Burcu, dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün içindesiniz. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk aldığınız için daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kazandıracağı artılar önemli. Sevgili yaylar, Mars'ın konumu gizli olayları olan merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanıza çok fazla büyütmeden sonuçları beklemenizde yarar var. Ve şimdi sıra Oğlak Burcumuza. Diyor ki aklınıza güveniyor ve çevrenizin eltikinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Akşam saatlerinde çevrenize karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz.

Sevgili Kovala, içsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altında almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. Sevgili balıklar, ideallerinizi gerçekleştirmek için gerekli tüm donanımlara sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Bugün sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Çevrenize yardım etmekten hoşlanacaksınız.

Evet sevgili dostlarımız ve biz Aylan Süren'in de sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz ve tabii ki de yarın cuma, cumartesi tatil gününüzü en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın ve son olarak Irmak Aracı'nın sesinden bu güzel şarkımızı size baş başa bırakıyoruz. Allah'a ısmarladık.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 frekansından Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Türkmen FM'i Facebook adresinden de dinleyebilir ve takip edebilirsiniz.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dini merci Şeyh Muhammed İshak el-Feyyaz hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdünlü mevkidaşı Eyman Safedi ile görüştü. Ulusal Hikmi Hareketi kalan bakanlıkların tamamlanması konusunda uzlaşı olduğunu bildirdi. Petrol Bakanlığı günlük benzin tüketiminin 35 milyon litreye ulaştığını açıkladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Başkomutanın talimatıyla oluşturulan komisyonun silahın yalnızca devletin elinde toplanması amacıyla çalışmalarına başladığını bildirdi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. İran devrim muhafızları Umman Körfezi'ndeki Amerikan komuta merkezine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Kuveyt Havalimanı'ndaki hasar iddialarını reddetti. Sudan ordusu Mavi Nil eyaletinde hızlı destek kuvvetlerinin saldırısını püskürttü. İngiltere'de eğitim görevindeki deniz kuvvetleri helikopteri düştü. Kazada 3 asker öldü. Amerika Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin çok iyi ilerlediğini bildirdi. Amerikan Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran Savaşı konusundaki yetkilerini sınırlayan kararı destekledi. Amerikan Temsilciler Meclisi, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve Ukrayna'ya askeri yardım öngören tasarıyı gündeme aldı. Rus ordusu Çernihiv bölgesindeki Patriot füze deposunu imha etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hayırlı akşamlar değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar bütün insanlarımıza. İyi vaxtlar dilerim sizler için değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve eğer istirseniz buradan bizlerle katılmak istekler programıyla numaramızı hemen hatırlatalım sizlere.

Evet, numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz ve hayırlı akşamlar hanımlarımıza, beylerimize, yaşlı insanlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza iyi vakitler dilerim değerli az dinleyicilerimiz. Bugün sunmakta ben Lina Cömert. Saygı salamımızı kabul edin ve aynı vakitte bütün Türkmen bölgelerine saygı salamımızı gönderirik. Değerli aziz dinleyicilerimiz, tabii ki de programımızda güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz. Buradan sizlere ne diyelim? Sadece bizlerle katılın WhatsApp yoluyla ya da telefon yoluyla. Bakalım istek şarkımız ne olacaktır? Aynı vakitte şoför arkadaşlarımıza hayırlı mutlu vakitler dileriz. Hava durumu başladı sıcak olmağa değerli dostlarımız. O zaman insanlarımıza diyelim dikkatli olalım sıhhatimize. Ve aynı vakitte şoförlerimize diyelim araba uzun hızlı sürmeyin değerli dostlarımız. Havadis olmasın ki. Ve aynı vakitte görev başında olan kişilere onlara da hayırlı mutlu akşamları dileriz. Allah saklasın sizleri, hemşerilerimize, doktorlarımıza ve avukat arkadaşlarımıza, mühendislerimize iyi vakitler dileriz. Dilerse özgüdağın bu şarkımızı dinleyin. Açılış şarkımız olacaktır. Müslüm Baba'nın sesinden bütün insanlarımıza armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu açılış şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Hasan arkadaşımız Duzdan Katılı yazıp, merhabalar, eğer mümkünse bir şarkı isteyipti Serdar Ortaç'ın sesinden armağan edip tözüm bütün dinleyicilere. Lina Hanım, sizlere armağan olsun ve Duz halkına armağan gelsin. Ve çok teşekkür ederim yazıptı.

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımız Serdar Otaç'ın sesinden dinlendik ve şimdi de elimize bir mesaj ulaşıptı. Nazım arkadaşımız yazıp merhabalar, Ferdi Tayfur'un sesinden bir güzel şarkı isterim ve hayırlı akşamlar dilerim sizler için yazıptı. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, eğer isterseniz bizlerle katılmak. Numaramızı bir daha hatırlatalım sizlere, 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. O zaman bu şarkıyla bırakım sizleri ve iyi vakitler, iyi günler dilerim sizler için.

Evet değerli dinleyicilerimiz bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı dilerseniz. Okuyalım sizler için. Fatma arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere yık teşekkür ederek inşallah sen de iyisin. Yazıp eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere. Özellikle Delina Hanım sizlere. Eki bu zarmağın olsun. O zaman yönetmenimize de yakın bile ders oyun sesinden evet bir güzel şarkı verse bizlere memnun olduk. Ve özellikle de arkadaşımıza armağan gelsin. Değerli dostlarımız burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve programımız devam ediyor.

Buradan arkadaşımıza yazıp merhabalar. Barış Manço'nun sesinden Arkadaşım Eşek şarkısını istedi. Yazıp özellikle de Ümit arkadaşımıza armağan olsun. Hediye etmişim yazıp bu şarkının arkadaşına. Teşekkür ederiz senden. Arkadaşımız katıldığı için bizlerden. O zaman gidelim şarkımızı dinleyelim.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıp da adlı arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Başak Arsu'nun sesinden buradan bir şarkı isteyipti. Islak ıslak şarkısını armağan edip tözüm bütün dinleyicilere. Ve özellikle Delina Hanım, sizlere armağan gelsin. İki buz armağan olsun. Bütün Kerkük halkına armağan edirik özünü ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, dilerse özgüdağın güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

bile. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle.

Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle, ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız sizlerle devam edir değerli dostlarımız. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir daha. Elimize bir mesaj ulaşıptı, arkadaşımız yazıptı bizler için. Selamun aleyküm, misal khair, işlenküm ziyan, inşallah atlı buğniye cem ediriyan. Ehdi helkadir Türkman efemul ehli ve ahbabi ve uhvani ve azdiqai. Yazıptı ani akukum Ersan Sorani. Ersan arkadaşımız, teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı selamımızı gönderdik sana ve inşallah mutlu güzel vakitler geçirsen bizlerle, o zaman bu şarkımızı dinleyen sen armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden? Buradan Nurhan arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım. Bir şarkı ıstırık Yıldız Tilbe'nin sesinden olsun armağan edilir özünü. Bütün insanlarımıza Kerkük halkına armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. O zaman bu şarkımızı dinleyelim, bir daha iyi vaktiler. Bütün insanlarımız için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Şelal arkadaşımızdan gelip yazdı, merhabalar nasılsınız, inşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür ederiz yazıptı. Eğer mümkünse zavukuza bir güzel şarkı verse öz memnun olduk ve armağan ederiz özünü bütün Kerkük halkına, özellikle de Altınköprü'de bulunan insanlara ve başkent Bağdat'ta bulunan akribeme armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Ve değerli dinleyicilerimiz, Ali Benan Ses'ten bu güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Berlin arkadaşımızdan gelip yazıp, merhabalar nasılsınız? Heytem Yusuf'un sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Özellikle de Lina Hanım sizlere armağan edir gözünü. Ki bu da armağan olsun. Ve yazıp da eğer mümkünse Ahbab-ı Ruh şarkısı olsun, armağan olsun bütün insanlara, sevdiklere armağan gelsin, bütün sevenlere deyipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Ve programımız devam eder bu güzel şarkıyla. Bırakalım sizleri.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduğu güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz, iyi vakitler dileriz. Ve değerli dostlarımız, bakalım da kimler bizler için mesaj gönderipti. Buradan Sibel arkadaşımızdan bir mesaj gelipti, bakalım ne yazıp. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin. Yazıp sıradaki şarkını armağan ederim anneme ve babama armağan olsun. Nina Hanım sizlere armağan gelsin deyipti. Teşekkür ederiz Sibel arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Eğer siz de bizlerle katılmak isterseniz tabii ki de numaramızı hatırlatalım sizlere. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz.

Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Buradan dilerse Özgüdağ'ın bir güzel şarkılağın İbrahim Tatlıses'ten olacaktır. Armağan olsun. Bütün değerli dostlara ve değerli dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam edir.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, şarkımızı dinledik ve elimize bir mesaj ulaştı. Buradan arkadaşımız yazıp merhabalar, sana da merhabalar, adını yazmayıptı sanırsam, Ali arkadaşımızdan gelipti. Buradan adını yazmayıptı arkadaşımız, sadece yazıptı bizler için. Eğer mümkünse Türkmençe bir şarkı verse özü memnun olduk, armağan ederek özüm bütün Türkmenlere. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız dilerse özü bu güzel şarkımızı deneyelim. Bütün Türkmenlere armağan gelsin ve eşlik yapalım özüyle. Ve burası Türkmen Efendim Uydu Radyosu.

Sen. Emre'ydi sen. Eve değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü ve değerli dostlarımız programımız sizlerle devam edir. Bakalım daha kimden mesaj gelipti. Buradan Ayşe arkadaşımız yazıp merhabalar Lina Hanım nasılsınız bizlere yık. Teşekkür ederim inşallah sen deysen. Yazıp sıradaki şarkını anneme ve babama ve kız kardeşime armağan olsun. Özellikle de ekibimize armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz ve buradan sizlere bir daha iyi akşamlar, mutlu akşamlar dileriz. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve son mesajımız elimize ulaşıptı. Maru arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Seda Sayın'ın sesinin Hatran Yeter şarkısını isterim sizlerden. Armağan ederim özüm bütün dinleyicilere, özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan gelsin. Ekibüze ve yazıp bütün Kerkük halkına armağan olsun. İyi vaxtlar dileyip de bizler için. Teşekkür ederim. Arıksanın katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız, programımızı güzel bir şekilde sunduk sizlerle. Yarın cuma, cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim bütün insanlarımız için ve inşallah güzel, mutlu vakitler ve tatiller geçirdiği sahile özle, sevdikler özle. Bugünlük bu kadar idi. Bugün sunmakta Balina Cömer. Saygı salamı kabul eyleyin ve kalın sağlıklı.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Fatiha okurken gözlerim doldu. Hem genç hem ihtiyar mezar taşları. Nice sevgililer toz toprak oldu. Analar, babalar, yavrular mezar taşları. Kiminin başında bir çürük tahta, kimisinin mermeri dört bir tarafta. Hepsi de bir kefenle yatıyor bak. Bak, bak işte şu kara toprakta. Ölüler bir ayar mezar taşları. Biliyorsan oku sende bir Fatiha. Gelmeyeceksin dünyaya çünkü bir daha. Yakın olmak ister isen yüce Allah'a, ibret al der gibi bakar. İbret al der gibi bakar mezar taşları.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: nasıl geceysin sana çok teşekkür ederim. En azından nerede nasıl mutlu olduğunu bana gösterdiğin için.
1: Çekme uyumu.
2: Şeker yok.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan İstekleri programı başlıyor. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda sevgili dinleyenler programımız başladı ve İstekleri programına hoş geldiniz, sefalar getiripsiniz.

Buradan sayığı, salamız herkesi iletirik. Bizleri dinleyen dinicilerimize herkese diyarıq. Akşamız xeyirli olsun. Umarıq güzel bir vaxt geçirdi. Sevdiklerimizden ve ailemizden beraber. Değerli dinleyenler ve istekler programına hoş gelip safalar getirip tekrardan. Numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve numaramızı tekrardan sizlere hatırlattım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz ve bu numara üzerine aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut. Saygı, selamı tabii ki de sizlere iletirem ve programımıza hoş geldiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler ve programı sizlerden güzel bir şekilde canlı canlı devam ediyor.

Ve yaşağın hemen ilk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleykümen Mustafa. Sizlerden bir güzel şarkı isterim Türkmanca Mustafa. Parlak yıldızdan olsun eğer mümkünse bu şarkını yazıp da armağan edirəm can parçama. Armağan olsun ve bir de bütün Türkmanlara armağan gelsin. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkü Moda şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelip değil.

Ve bu güzel şarkımıza doğan Güneşin Sesinden Bizim Sokaklar adlı şarkısını bu güzel şarkında sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Ve programımıza hoş gelipsiz, safalar getiripsiz.

Ve şimdi geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı. Merhabalar, iki gözüm necesen. İnşallah iyisin. Teşekkür ederim. Sağ ol canım meneyim. İnşallah sen de iyisin. Yazıptı. Ben Rüya sizlerden bir şarkı istirdim. Ömrüm adlı şarkısını ve bu şarkını canım babamı armağan ederim. Ve size de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve sıradaki mesajımız davamlı arkadaşımızdan gelip yazıp selam aleyküm, hayırlı akşamlar, necasiyisiz, teşekkür ederiz, sağ olasın bizlere, inşallah sen deysen. Yazıp da bir güzel şarkı sırdım sizlerden, Türkmanca Rami Canan olsun yazıptı ve bu şarkını armağan edirəm sizlere ve bir de aileme, sevdiklerime armağan gelsin, kardeşlerime, arkadaşlarıma armağan olsun, teşekkürler, saygı, salamım sizlere ve en güzel vaxtlar sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istirdim. Türkmenci olsun. Esam Cümle'den olsun yazıptı. Armağan olsun herkese. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Sevgili dinleyenler ve programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edelim. Hemen geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, iyi vakitler dilerim sizlere. Bir güzel şarkı isterim sizlerden. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Ve yazıp da buradan armağan ederim herkese. Özellikle sizlere de armağan olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.
1: Senle ben sevgiden çok ayrı.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip Temmuz'a yazıp Tükerkük Bağdadi olan katına programımıza necaz siz hayırlı akşamlar tekrardan yazıp bizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olasan. Hayırlı akşamlar sana dileriz. Yazıp bir güzel şarkı isterim sizlerden. Güzel bir şarkı olsun. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Buradan yazıptı kardeşlerime ve arkadaşlarıma ve yazıptı amim oğlun armağan olsun. Ve bir de sizlere armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. O zaman sevgili dinleyenler gidelim. Alişan'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve güzel Türküm adı şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve geçen hemen diğer mesajımıza Mustafa arkadaşımızdan gelip yazıptı. Merhabalar, hayırlı günler. Bir güzel şarkı istedim sizlerden, o da Ersay Üner'den olsun. İki Aşk adlı şarkısı da mümkünse bu şarkını ilk önce sevdiklerime, aileme armağan gelsin. Ve bir de değerli eşime teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik ve programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz. Ve şimdi de geçelim. Diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip Tiyaz'a bir akşamlar ve iyi yayınlar. Sizden Serkan Nişancı'dan Eller Üzer adlı şarkısını sizlerden rica ederim yazıptı. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Numaramızı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve sıradaki mesajımız Sara'dan gelip de yazıp merhabalar, iyi akşamlar sizlerden. Melike Şahin'in bir güzel şarkısını sildim ve buradan yazıp da çocuklarıma, anlama ve ablalarıma armağan gelsin ve bir de sizlere. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden dinledik. Değerli dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam edelim.

Ve geçen hemen diğer mesajımıza, o da Seyf'ten geldi. Yazdı, merhabalar, sizlerden bir şarkı istedim, Türkmanca olsun, Mustafa Kalal'den olsun yazıptı. Eğer mümkünse bu güzel şarkını sizlerden rica ederim, armağan ederim herkese yazıptı ve özellikle sizlere de armağan olsun. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkmenca şarkımızla sizlerden birlikte dinledik ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor. Hemen numaramı sizlere hatırlatım, numaramı 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Bizleri canlı canlı arayabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz değerli dinleyenler. Ve bakalım kimler daha katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı bu güzel akşamda. Ve bir bağlantımız var. Diyek, alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Programımıza katılabilirsiniz abla.
0: Tabii ki de katılıp sen adı nedir? Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Bəli, eşidirəm sizi. Adınız nədir?
1: Adım Çiçək Köprülü Altın Köprüdən.
0: Bəli, proqramımıza xoş gəlibsən.
1: Sağ ol, təşəkkür edərik. Başarılı dilərim, bu güzəl bir proqramdır. Bir güzəl, Ali Bəndənən bir güzəl şarkı. İlçan mən sizlərə, o, bütün Türkmenlərə. O, bir gün də müsadif ki, Qədir Bayramı münasibəti ilə bütün Müslümanları, o, bütün mühibələbiyyəti, o bütün Türkmenleri tebrik ederiz. O eşim sizleri de bütün Türkmenlerin teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden, programımız sizlerden canlı canlı devam edelim. Ve sevgili dinleyenler ve bir bağlantımız var diye. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Akşamı hayırlı olsun. Ne desene
0: işte. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben iyiyim. Sen necesin?
1: Sağ olasın. Ben az gartım. İnşallah'dan.
0: Böyle. Programımıza hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bir mani armağan etmek istedim.
0: Tabii ki de buyurun.
1: Barış Manzor'un Aşkım Ala'dan Gürtan'da zahmet olmasın.
0: Tamam. Kim armağan etsin?
1: Sizlere özellikle. Hı-hı. Bir de tüm arkadaşlarıma Danimarka'da. Türk halkına, bir de Mısır'la mantıklarına, bütün izahada çalışanlara.
0: Ben teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.
1: Sağ olasın. Allah
0: sağ olasın.
1: Al sağlıklı.
0: Allah'a emanet. Evet sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ediyor.

Sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik ve azgar arkadaşımızın isteği üzerine Barış Manço'dan bu güzel şarkısını, Gül Pembe adlı şarkısını sizlerden dinledik. Birlikte sevgili dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam edir değerli dinleyenler. Ve hemen numaramı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve Koray Avcı'dan bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinledik. Şimdi de sırada giden Seda Sayan'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızla Seda Sayan'ın sesini sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, şimdi de sıradaki daha bir güzel şarkı sizlerden dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edilir değerli dinleyenler. Ve bir bağlantımız var. Diyek, alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Akşam hayır.
0: Hayır akşam. Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bütün programı hazırlayana diyelim akşam hayır. Ve bütün dinleyicilere diyelim akşam hayır. Alo sağlık bu güzel programı takdim etsen bizim için her gün.
0: Teşekkür ederim sağ olasın. Kimdi bizimden adı nerede?
1: Ben Muhammed Hacı Yunus.
0: Belhar'dan katıldı programımıza.
1: Tepe bölgesinden.
0: Bel, hoş geldin sen programımıza. Necisin?
1: Hoş bulduk canım. Bel. Valla ben bir şarkı istiyorum İbrahim Tatlıses.
0: Tamam.
1: Armağan edirem bütün program yollaşlarına ve bütün çalışanlar burada, kim çalışır burada. Hı-hı. Ve bütün dinleyicilere armağan edirem. Ve bu şarkını armağan edirem bütün Ömermenden halkına, köprü halkına. Hı-hı. Ve bütün düşmanlara, hazır bizim sesimizi eşitirler. Ben bu şarkını armağan edirem bütün dinleyicilere.
0: Oldu inşallah. İbrahim Tatlıses'ten bir güzel şarkısını sana armağan ederek.
1: Bir sualim var hatun.
0: Tabii buyurun.
1: Ustad Şemsedi mi var idi? Program takdim ederdi. Bir programı kalmıyordu.
0: Maalesef Allah'ın rahmetine kavuştu.
1: Bilmemişti.
0: Hı hı.
1: Allah afiyetsin özünü. Ya Rabbi yeri cennet olsun.
0: Amin inşallah.
1: Sevardık özünü.
0: Doğru, doğru. Ha vallahi. Allah afiyetsin özünü.
1: Allah afiyetsin özünü. Vallahi hemen bilmedim. Bilmedim bu sualde sordum.
0: Yok yok ihtiyar dedi.
1: Kalanlara diyelim, yani kısımlarına, ailesine diyelim başlığı sağ olsun. Allah hı-hı afiyetsin özünü. İnşallah Ustad Şemsedi'nin yeri cennet.
0: Amin inşallah. Hadi. Teşekkür ederiz sana da programımıza katıldığı için sağ olasın. Evet sevgili dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

Ve İbrahim Tatlıses'e bu güzel şarkısı da sizlerden birlikte dinledik. Şimdi de sırada giden Tarkan'ın bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım. Doğrusu ne bilemedim. Olabilir mi bundan ötesi, nefesi kesiyor bile düşüncesi. Meçhul dünün ertesi ve sular içinde gemilerimin güvertesi. Kulaklarımda acı çeken bir ceylanın ürkek sesi.

Yok anlamadım Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat

0: 90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM.
1: Kayıtta.
2: Stüdyodaki ve ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen talk show'u başlamış gibi bir alkış alabilir miyim?
3: Sizleri fazla bekletmeden konuğumu çağırıyorum. Şehinşah buradaymış gibi bir alkış alabilir miyim?

0: Hırsızlık için mi beni buraya getirdin zaten?
1: Sigara mı sence mi? Var! Sen de göreceksin bunu! Sen bağırma!
0: Benim de sivilim bu abi! Benim de sivilim!
2: Ufuk Bey bağırmayın!
0: Bağırmıyorum!
2: İnsanlar! Ama insanlar!
1: Yok

kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

başkası sevsin beni ya da bir başkası uyansın kollarımda, istemem seni yeni.

sen seveceksen beni, burada sensiz kalıp yaşlanmayı bile beklemem. Beni bıraksınlar topraklara, sana acıyarak baktıklarında.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: narcissimus.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

yanaşırım. Neydi bu?

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Merhaba, ben Anıl. Belki de bu şarkının anlamını hiç kimse hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenemeyecek. Ama sana şu şekilde anlatmak isterim. Dertlerimiz aslında bu kağıt parçası kadar hafif. Onları büyüten bizleriz. Saçlarınız her şeyden daha önemli olsun artık. Sevginin ne olduğunu unuttuğumuz bu dönemde nefretler, kavgalar umarım son bulur. Çünkü bazen o kızdığımız insanlar kızamayacak kadar bile yakınımız.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

0: şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: öğreneliniz. Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.